0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Ahundi. Hit
1: Davet etmez ki defa radyo Stone Drive Show ve biz ki haberler gelişine boşta genelde kaçan kettir Ahmet yazıp yubarı yazıklar ge demek şükürlerde siz en vesikalı bir iştiyatka koşuk kaysı şunu yazıp yubarıyın biz ise bunu imkan derecesinde playlistimizden oran olgen bolsa ve bazımızda bar bolsa sizden etibarınız ki havalı etişki mazakalı bunu dinleşke yordam verişke hareket kılamız hop haberler kimlerden keli yaptı bizden şu yorda Alişir yazgeller Cahongir Plus Boskeller Umid Karimuş'tan gelgen haber Assalamu Aleyküm eshitmayotganlar qo'l ko'tarsin omon bo'lsin eshitmayotganlar armonda deydi men ham shamol sun'iy intellekt aytgan qo'shni DRdan kelgan xabar ekan ataylab mashina va qanaqadir raqsga tushayotgan smaylikcha bu nimaga Nodirbek nimani anglatadi bu ya'ni yo'lda eshitib ketayotganingizni bildirsa kerak deb o'yladim yo'lkani sevib eshitaman deb yozilgan ekan zo'r Odiljon Taloyingiz yomon emas. Assalomu alaykum azamat aka, tuzumisiz? Hayit ayyom muborak bo'lsin. Oke. Shu yerdamiz zo'r bo'ldi chiqaning. Zerikamizmi endi? Zerikmaymiz endi. Bosing azamat aka deb yozdilar. Salomat bo'ling. Zerikmasligingizdan xursandmiz. Chunki harakat qilamiz har holda. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 ta eshitib ishlayapmiz. Jasurdan kelgan xabar ekan. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Avtobus harakatlanib ketayotganlar, haydovchilar barcha-barchalarga bexatar bo'lsin yo'lingiz deymiz va mabodo avtobusda yo'lovchilar bo'lsa, ularga ham salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Azamatbek bir bark tushsa, o'rmon yana jim bo'ladi. Shamol qo'shig'ini so'raganlar ular ham. Ezozaxon Diyoraxon nima deyshgan? Adashmadim qani? Yo'q, bu boshqa.

Dusian Badan Jumagece. Dusian Badan Jumagece. Sot 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98'de.

0: Drive-Show FM96'de.
1: Davet amız Türkçe koşuklarını sonra gelirler vakit mekettikte biz güyü bor gelirlerini orasında manuşlar hem bor edin. Gerçi ki manzur bulgen bolsa kursamız yine bir kançı haberler. İslamov Ulug'bek, Hayot bu komediya va shamollar deganlar ikkalasi ham yangrab o'tdi. Radius 21 Dubay degan taronasini so'raganlar bor ekan. Husniddin yozganlar. G'oyib Temir, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yandekchilarga salomlar deyilgan. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Tong otguncha qo'shiqdan bo'lsin deganlar tong ot bo'ldi-yu. Mana bu mazali yeguliklarni suratlardan keyin Qo'qonlik Hit FM'da boshqacha eshitiladi deydi. Loraman Sherinadan kelgan xabar Yulduz Usmonova Telbadek sevaman taronasini yozib yuborganlar. Mana shu taronalarni demak, tinglovchilar eshitishyapti, maza qilishyapti shu kunlarda. Va navbatdagi qo'shiq bilan biz bu soatimizni yakunlab olamiz. Keyingi soatda esa sovg'ali loyihalarni e'tiboringizga havola etamiz. Darvoqe bizga yuborilgan takliflarni hech biri hali e'tiborsiz qolmaydi. Keyingi soatlarda albatta mana shu siz so'ragan qo'shiqlar yangrab o'tadi. Hit FM'ni tinglashda davom etsangiz bo'lgani.
0: FM 98 MHz.

Assalomu alaykum, hurmatli KitFM radiosining tinglovchilari, bormisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlar barchaga muborak bo'lsin. KitFM radiosi Hit Lunch dasturi va studiya mikrofonlarida Kamina Umarbek Sultonmurodov bilan birgaman. Efirni bosh

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Başkakem Şirin Gafurova. Başkami Manol.

0: در نامه هم جرنگ ساچ کن در واقع نالب ساترلر ارتگی پوشکو شرینه دو بولو بوتد یعنی فینال بخصوگی این ارزان بیلتلر نه این ارزان چپتلر نو چیارم می یورو دن ساتش مقتا نالب ساترلر و وینگریه پایتخت بودپیش شخرم فوتبول کورشکی کلگن لیکن qimmatligidan chipta ololmayotgan futbol fanatlarga to'lgan. Hozir bitta videoni ko'rdim. Futbol fanati, Arsenal fanati, Arsenal formasida Budapesht ko'chalarida yuribdi, qo'liga tabличka ushlab olgan. Iltimos, menga bitta dona chipta kerak, adekvat narxda sotinglar degan. Lekin afsuski, yaxshi narxda chiptalar allaqachon yo'q. Eng arzon chiptalar olib sotarlar tomonidan 3,5 ming evrodan past bahoga sotilmayapti. Mana shunaqa gaplar Budapesht ko'chalarida. Darvoqa, Budapeshtda metro bor. Budapesht metrosida Toshkent metrosida bo'lgandek, metroni xaritasi yoziladi-yu, har bir stansiya nomi, qayerga boradi, qizil, yashil, ko'k, sariq rangli stansiyalarni xaritasida Pushkash arenaga olib boradigan metro nomi alohida belgilanib, tepasiga Pushkash arena deb yozib qo'ygan va qaysi stansiyadan chiqish nomi ham yozilgan. Agar mabodo borsangiz, stansiya nomi Pushkash Ferenc Stadion deb nomlanadi. O'sha stansiyadan chiqasiz va Pushkash arenaga eng yaqin metro stansiyasi aynan shu sanaladi. Xullas, Budapeshtda shunaqa gaplar, Toshkentda esa tinchlik, xotirjamlik va tirbandliklar yo'q degan umiddaman, chunki hamma bayram qilmoqda, hamma qayergadir ketgan, men faqat efirdaman, men bittigina men. Yoki menga o'xshaganlar bormi ishlayotganlar? Yana bir tinglovchimiz bilan birozdan so'ng bog'lanamiz. Bizda reklama bor, reklama o'tkazib olaylik, keyin esa loyihaga qaytamiz. 18:41 O'zbekistonda soat. Hit FM Shirin G'ofurova.
1: Реклама. FM. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: olması gerek.
1: Assalamu alaikum, şerefa fırla, assalamu alaikum. Kiti film dostları, ama lazım etken bu hayatına tabi ki ben. Şerun Gafurova siz beni aynı hayatımda etkilerdeyiz. Bu düşünün hava kıyımıyla hayatımda bu bitken. Bana şu günüm yaşlıgımda, uzun texniki sohası güçlü güçlü kıskardım. Arzuyum şu, pronta zavut ki çekiriş, uzun işler çıkarış, texnika. Bana şu haftanın sözü güçlü güçlü kıskardım. Uzun yaşlıgımda şu güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü güçlü İktisatçı, bizim hem senin iktisatçı olasın deyip beni mecburla iktisat sahası gibi bir şekilde yazıyor. Bunu alıp hemen ortamın içinden, lakin galiba özün kısıkışı bulmadan sahal bu işe işte bitirdim. Alıp hemen bir anasın kitap diplomum var. Lakin aşırı köşe diplomlar hazır. Sandıksızın çayını dostu atıp işletim. Çünkü bu işe sahal bu işe bir işlep kitap olmadı. Her şey zümkün kurumu da yandırdı diye bulmaması bu. Çünkü bu işe sahal yok, özümde kısıkışı vardı. Bu şey sağlıklı işlerden işlemedim yemez. İki cürem cürem kemişte geldim. Bana özü bitçiler ötüp gittik ki ağzı sağlıklı işlem yapmam başı sağlıklı adamın Allah'a şükür onlar bu ağzını uzun uzun görüp gitti. Bunları bilmem. Benim ağzım tanzarlarım kette buraya. Kette farzandım ağzım. İkinci kurs talebesi. Peki ben pronta farzandımın arzusuna karşı çıkmayayım ben. Siz etken deyin farzandlarımdan sonra gelmem. Demek ki kız kızım bana. Şöyle kızı kadar. Ağzı Allah'a şükür bana. Kette farzandım uzun kısık sakası bu işi okusu yaptı. Giyinli farzandım kula orası. Bu şey yuvarlış bu şey. Değerli etmem de orası bunu. Kısık sakası, kısık kırıyor sakası yani ulan. Geç farzandım oğlum yani. Orta benimle uçak ulan. Temlike sakası tanıdı gel. Temlike kancıya yaş şunadı. O zaman kula orası inşallah oğlum şu sakası bu şey. Dolla patlap şu sakası bu şey. Gelecekte şu uzun kasmi gaz bu şunu haklap. Bu şeyle kula patlap niyetim var. Ona otomlar gelmeyin hamşu kasam masahat veremem. Çünkü farzandı. Uzun kısıkma gel sokağa mazmurla bulması gerek. Çünkü uzun bu hayatımda ülkenin bu vakıya. Ona sizden şu masahat verip bulamam. Farzandlar size sorayım. Qaysi sohaga qiziqsa, o'sha soha bo'yicha yo'nalishlar sizlarga maslahat beraman.
2: Assalomu alaykum, kitobim. Shirin, xon, yaxshimisiz? Bu safar ham yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Maladiz. Malam farzandim, o'g'limda. Vrach qilmoqchi bo'lgandiman. O'g'lim aytgan Dadajon, men bankir bo'laman, o'zingizga hayajonimga ushqab. Shu iqtisod sohasida o'qiyman degan. Mayli o'g'lim, agar sen shuni xohlasang, shunga harakat qil deganman. 4 yil o'qishga kira olmadi. Moliyaga topshiradi, kontraktga ham ozroq yetmay qoladi. Oxiri 5-chi yil dadam Rossiyada o'qiyman dedi. Rossiyaga topshiraman. Mayli o'g'lim dedim. Harakat qildim. Qarangki Rossiyaga Kabardin-Balkariyada iqtisod universitetiga topshirib, o'sha yerda o'qishga kirib, o'qishlarni bitirdi. Yaxshi, mana hozir u ham xuddi ota-onasi bizlardek bankir, bankda ishlayapti. Undan oldin shu o'qishga kira olmagan paytlarida xafa bo'lardi, dada. Mana sizlarga ushqa mana shunday oq ko'ylak, galstuklar taqib shu banklarda ishlarmikanman, o'qishga kiralarmikanman deb aytaman. O'g'lim, harakat qil, o'qiysan, ishlaysan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr, mana hozir bank sohasida ishlab kelyapti, niyatlariga yetdi. Shuning uchun avvalambor farzandlarni o'zini xohlagan yo'nalishiga qo'yish kerakda. O'shanda u o'sha ishini uddalab ham ketadi, kelajagini ham yaratadi. Rahmat e'tibor uchun.
3: Hozir xabar kelmoqda, Shirin G'ofuri bizda esa aksi bo'lgan. Qizim doktor bo'laman degan, men esa yo'q deganman, chunki doktorlikka bilasiz, 7 yil o'qiydi, keyin yana 3 yil magistraturada o'qish kerak, keyin ordinatura degan bor. Xullas, doktorlik uchun butun umr o'qishing kerak, oila qurishing kechikib ketadi, oila qursang o'qiy olmay qolasan deb qizimni yo'ldan qaytarishga harakat qilganman. Rost, bahslashardik, ko'rishardik, qizim esa doktor bo'laman deb turib olardi, chunki ammalari doktor, singillarim qanaqa o'qiganlarini, qanaqa qiynalganlarini ko'rganim uchun qizimga bu taqdirni ravo ko'rmagandim, lekin baribir o'zini aytganini qildi, o'zi tayyorlandi, o'zi kirdi, o'zi o'qidi, o'zini kursdoshi bilan turmush qurdi, oilasi juda ham yaxshi, o'qishiga sharoit qilib berishdi va o'qishlarni bitirib hozir doktor bo'lib ishlaydi. Xursand bo'laman bir tarafdan, meni aytganimni qilmaganidan, chunki agar aytganimni qilganda balki o'zini sevmagan kasbda ishlayotgan bo'lardi, lekin qizim aytganimni qilmadi va mana xalqimizni dardiga davo bo'ladigan doktorlardan biri bo'lib

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

qarar yana eski holat. Qaniydi qaytsam edi o'tmishimga bir fursat. Sog'inganimda senga endi qayta olmayman. Hatto so'nggi bor bag'rimga to'yib bosa olmayman. Ko'nika olmayman, kechib ham ketolmayman. Qanchalar xohlasam ham seni unuta olmayman.

demalış günlerini Samar Ali, Sermaz Mun ve Pozitif de ötkezin. Weekend Show Rustambek ve Farangiz bilen. Şenbe ve Yekşembe saat 11'de.

0: 18.
1: Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm tutum.

Drive Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.